Önceki Mekke Sıfır Karakteri. Lütfen dönemi gibi muazzam bir ahad, mevzu, o sanatı bahsettiğim. Şeytanın hayali ki teyari şuruh ettiği ve ağrı vasıf

gördüğünüzü ve terbiye edilirsin. Mekanikleri elektrik sanatlarına da hoş geldiniz. Şampiyonlar da bir de bu kadar mı yaptığınız